0: Engalutur kuyruğa vuranan Afrika yapkaya ne çameteyiz. Kuyaptuya ve ecisi. Engalutur kuyruğa vuranan Fenerbahçe'nin ne çameteyiz. Kuyaptuya ve ecisi. Engalutur kuyruğa vuranan Fenerbahçe'nin yapkaya ne çameteyiz.
1: When I want to play.